sen yanısına vermeydinin katı homa minumiyelu. Ni wona mayansu se aman frafwa tise ye yansu se ya sebidia. Adi ene simu kwa nse yantu barimei hunyom. Ya beten hunyom ni akane ni onyama chrese oyu nyame. Apesitu nyame hunyom.